Manas, Akka moyunsunup, tar düğüneden keng düğünügü tizgin burup, o düğünü sapar tartkanda, kayın ilap, tal ilap, karagan jantın bar ilap, ilagandın barısı, öz kaygısın cevili. Oşonda jalpa örkөч karanar, kavlan alıp kelgen bar. Manas ölgöndö oktarının barısın janagı jüktöp jürgön jelmayan, kayındın başın çalbagan kulattan sakalbagan. Aykül Manas ölgöndö Manas jatkan kapşıtka çögüp aldı jelmayan. Közdön jaşın ilgirdip tögüp aldı jelmayan. Arağanday oozun aspanga açıp aldı onay. Adamdan artık oŋurap ayağına Manas jatıp aldı kumayık.